0: geçmişten günümüze en hit şarkılar,
1: en hit şarkılar
0: şimdi radyo sahilde.
1: Şimdi radyo sahilde.
0: Radyo sahil.
2: Beni vurup yerde bırakma, katlanamıyorum hiçbir

0: Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

gerek. Ben de olan seni gelip böyle çalan bize düşman bu dünya.

çaresi. Ne kadar ayrılık şarkısı varsa dinledim. Anladım herkesin aynı yerde yaresi. Kim bilir bugün bir şeyler değişir.

acı, umut etmeye zorlar. Yokuş yukarı koşanlar iyi bilir. Benimle sar acıyan yerlerini, desen bir türlü

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.
1: İkimizin savaşı, saçlarında komzuma çok yakışır. Ve bir yemin an bana çok karışık kafam, karışık kafam. İki bilek.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Euro Repar, Euro Repar.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar, Euro Repar.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Körfezi'nin en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfezi'nin en güçlü sesi Radyo. Radyo Sahil tam 95'te.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Willkommen.

0: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
1: Ya ki bir sen eksiktin zaten. Ya ki bıkıp zili çalayım hemen. Ya da çekip gideyim görüşemeden. Ya, ya ki yolları sel alsın. Alem aylarca güneşsiz kalsın. Ya ki kuşlar uykuya dalsın.
2: Yağmur yağar inceden. Seni gördüm pencereden. Nedir bu acelen? Niye geldin?

Kendimi kalın.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Kahvesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0. Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Reklamlar bitti. Reklamlar. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güne güzel bir başlangıç yapmışsınızdır. Dün nasıl geçti gününüz? Pazartesi sendromu yaşadınız mı? Yaşayan çok fazla kişi vardı. Ben dün böyle ayılmadan gelmiştim buraya, resmen sendromlu bir şekilde gelmiştim. Yalnız değilmişim. Kimle dün denk gelsem herkes güne çok zor başladığını söyledi. Sizler de öyle miydiniz? Sonrasında açılma söz konusu oldu mu? Birazcık kendinize getirebildik mi sizi bilemiyorum. Ama ben dün bayağı bir ilk geldiğimde çok fenaydım. Sonrasında tabii ki kendime geldim sizlerin enerjisiyle beraber. Bugün günlerden salı, magazin köşemiz dedikodu yapacağız. Bakalım ünlülere dair bu hafta neler olmuş neler bitmiş, hep beraber bakacağız. Programımızın ilk saatini en gözde döner restoran sponsorluğunda açacağım. Efendim, bu arada selamlarımı da hemen yollamak istiyorum. Kafamda böyle anlatacağım şeyler var sponsorum hakkında, o yüzden böyle bir tekliğe verdim. Hemen selamlarımızı yollayalım, programımızın akışına başlayalım. Araçlarında bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, aramıza hoş geldiniz. Kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, sizler de hoş geldiniz. Sizlere de bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Evlerinde eşlik eden dinleyicilerimiz, sizler de hoş geldiniz. Sizlere de güzel bir gün diliyorum. Şöyle enerjik, böyle gezmek isterseniz gezmeli, dinlenmek isterseniz dinlenmeli, güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Evdeyseniz yapın çayınızı, kahvenizi, bırakın hava sıcak zaten, işi gücü, uzatın bacaklarınızı. Şöyle radyoyla kahve çay eşliğinde keyif yapın. O zaman en gözle döner restoran sponsorluğunda magazin köşemiz başlasın. Hoş geldiniz.

0: Reklamlar bitti. Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

Efendim, en göze döner restoranda döner çeşitleri, kebap çeşitleri, lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi bulunmakta. Ayrıca ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram ve saat öğlen 3'e kadar giden herkese peynir tatlısı ikramları bulunuyor. Token Flex, Set Kart, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz bunları burada kullanabiliyorsunuz. Ayrıca artık paket servis seçeneğini de başlattılar. 0232-504-0735. 0232-504-0735 bu numaradan kendileriyle iletişime geçip bulunduğunuz her yere paket servis isteyebilirsiniz ya da rezervasyon oluşturabilirsiniz. Geniş, temiz, ferah bir mekan. Etler güvenilir yerden geliyor. Zaten Ala Şubesi kendilerinin İzmir'de 6. şubesi 30 küsür yıl aşan bir deneyimleri bulunmakta. O yüzden gönül rahatlığıyla gidip afiyetle tüketebilirsiniz. Biraz sonra magazin haberlerinden de bahsetmeye başlayacağım. İlk konuğumuz magazinde Seda Sayan olacak. Bakalım Seda Hanım yine neler söylemiş.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Reklamlar bitti. Arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
3: Özlemle Rengarenk devam ediyor.
4: Rengarenk.
2: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

su götürmüyor. Ya boza benzedi halim, e olmuyor böyle, böyle. En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel,

En başa dön deseler tekrar yanılır mıyım? Yan yana gelmek mi sana asla bulaşır mıyım? Yak yık özür dile çık gel.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi. Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
1: sonunda. Reklamlar bitti.
2: Reklamlar. Kahvesin en güçlü sesi.
1: Radyo,

de inanayım yahu. İki arada bir derede kaldım. Ama yok, kendimi geliştirmek için bak bir adım atacağım. Böyle bir ses eğitimine falan yazılacağım yani. Ne kadar eğitirsek artık bu saatten sonra kârdır. Ay hadi diyelim.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendimi arıyorum.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda program devam ediyor. Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler Seyir Kafe Restoran'da. Bir de özel günlerinizi daha da böyle özel kılmak isterseniz şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Doğum günleriniz, toplantılarınız, nişanlarınız, sözleriniz için. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

Efendim, mangalın enfes kokusu, lezzetin en sıcak adresi neresi? Tabii ki Cızbız Tavukçuluk. Tavuk kanat, tavuk şiş, tavuk pirzola, yine köftesi, Adana'sı, Urfa'sı, daha birçok lezzet uygun fiyatlarla sofranızda. Üstelik siparişlerinizde ekmek, salata, pilav, köz biber ikramdır efendim. Valla başka yerde bir porsiyon, Cızbız Tavukçuluk'ta bir kilo. Henüz ne yemek yapacağınıza karar vermediyseniz şimdiden sipariş verin derim akşam için. Cızbız Tavukçuluk Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da. Paket servis iletişim 616-88-99-0552-244-0572 efendim. Bir de neredeler? Tabii ki dijitalde sipariş verebilirsiniz. Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepeti'ndeler. Sadece 80 TL ücret karşılığı kapınızda. Şöyle bir saate bakıyorum da, valla veda saatimiz gelmiş. Zaman yine su gibi akıp geçti sevgili dostlar. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına gelsin alkışlar. Şimdi yarın sizden bir günlük izin istiyorum. Yarın programda olmayacağım ama şarkılarımız susmayacak, müziklerimiz susmayacak. Her daim radyo sahilde olun tabii ki. Perşembe günü nasipse sizlerle olacağım sevgili dostlar. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Bu ateş 5 saattir yanıyor. Su içinde kaldık. Ama bu şarkıya değerdi. Edip Akbayram.
1: Serap'la hayata dair sona erdi. Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Euro Repar, Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
1: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil, Radyo Sahil, Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
5: Radyo.
4: Radyo Sahil. Tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Tarifesin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.

Toz Pembe radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Eray muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, ezber bozan liste açıklandı demiş efendim. Aç radyonun sesini. Türkiye'nin en güzel kadınları bakın hangi ilimizde yaşıyor. Türkiye'nin en güzel kadınlarının yaşadığı şehir belli oldu. Beklenen illeri geride bırakarak zirveye yerleşen ve ezberleri bozan o sürpriz şehri görünce çok şaşıracaksınız demiş. Bakalım hangi şehirler bunlar? Yapay zeka Türkiye'nin güzellik haritasını çıkarttı. Yani nasıl çıkarttı? Ne gibi doneler verdiniz? Hani sadece şey mi dediniz yani? ChatGPT'ye yazıp Türkiye'nin en güzel kadınları hangi illerde yazıyor, yaşıyor, sıralar mısın diye. Peki yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadınları hangi ilde? Bakınız. Trabzon ve Rize denmiş. Bu şey mi peki? Bir dakika. Hani Trabzon ve Rize mesela en üstte olanlar mı? O şekilde bir şey var mı? Bakalım. Ha evet, listelerin başında gelir diyor. Listenin bu basamağında Karadeniz'in doğallığı bizi karşılıyor. Bu bölgenin kadınları yayla havasının ve hırçın doğanın bir yansıması olarak doğal bir canlılığa sahiptir. Makyaja ihtiyaç duymayan duru ciltleri ve meşhur pembe yanaklarıyla Karadeniz kadını her zaman en doğal güzellik listelerinin başında gelir denmiş. İkinci sıraya bakıyoruz. Yani sıralama mı bilmiyorum. Böyle yazdıkları için böyle söylüyorum ben de. Bursa ve Balıkesir efendim. Marmara'nın bu iki komşu şehri Balkan göçmenlerinin yoğunluğu sayesinde özel bir genetik mirasa sahiptir. Genellikle açık tenli ve renkli gözlü olmalarıyla tanınan bu illerin kadınları su gibi tabir edilen zarif ve duru bir güzellik sergilerler diyor. Bursa ve Balıkesir kadınları için. Sonrasında efendim sırada Mardin var. Mezopotamya'nın büyüleyici atmosferini taşıyan Mardin, karakteristik güzelliklerin merkezidir. Tarihin derinliklerinden gelen o asil duruş, Mardin kadınlarının derin bakışlı gözlerinde ve belirgin yüz hatlarında hayat bulur diyor. Bu bölge gizemli ve mistik bir güzellik arayanlar için ilk duraktır demiş. Devamında Eskişehir. Bir öğrenci şehri olmanın getirdiği dinamizm Eskişehir'i listenin üst sıralarına taşır. Modern yaşam tarzı ve yüksek eğitim seviyesiyle birleşen genç enerji Eskişehir'i

şehir kadınlarını hem bakımlı hem de entelektüel bir şıklığa kavuşturur diyor. Ardından İstanbul geliyor. Bak, koca şehir İstanbul kaçıncı sırada? Hey gidelim. Bir imparatorluklar başkenti olan İstanbul, güzelliğin kozmopolit merkezidir. Türkiye'nin her köşesinden ve dünyanın dört bir yanından gelen etkilerin birleştiği bu şehirde stil sahibi ve sofistike bir güzellik anlayışı hakimdir. Modanın kalbinde yaşayan İstanbul kadını her daim bakımlı ve zarafet doludur demiş. Ve listenin nihai zirvesi geleneksel olarak her zaman İzmir'e çıkar diyor. Ha, zirve yine İzmir'de mi? O şekilde mi anlıyoruz? O zaman sondan başa doğru mu geldiniz siz? Demiyorsunuz ki öyle bir şey. Ege'nin incisinin kadınları, özgürlüklerine olan düşkünlükleri, güler yüzleri ve doğal özgüvenleriyle tanınırlar. İzmir kızı sadece fiziksel özellikleriyle değil, hayata karşı sergilediği neşeli ve modern duruşuyla Türkiye'de güzelliğin sembolü haline gelmiştir. Türkiye'nin 81 ilinin her biri aslında kendi içinde farklı bir cevher barındırır. Anadolu'nun bu zengin mozaiğinde asıl güzellik bu çeşitliliğin yarattığı benzersiz harmanda saklıdır diyor. Evet efendim, Türkiye'nin en güzel kadınlarının yaşadığı yerler İzmir, İstanbul, Eskişehir, sonrasında Mardin, Bursa, Balıkesir, Trabzon ve Rize olarak sıralanıyor. Dünyadan da liste yapmışlar. Dünyanın en güzel kadınlarının yaşadığı 20 ülke diyor mesela. Rusya'nın soğuk asaletinden Brezilya'nın egzotik enerjisine, Hindistan'ın gizemli bakışlarından Türkiye'nin eşsiz cazibesine kadar dünyanın

Norveç, 8 Amerika Birleşik Devletleri, 7 Venezuela, 6 Hindistan, 5 İtalya, 4 Rusya, 3 Fransa, 2 Brezilya ve efendim birinci sırada dünyanın en güzel kadınları Türkiye'de yazmışlar. Burada torpil geçmediniz değil mi bak? Yo, bu bir araştırma, evet. Dünyanın en güzel kadını Türkiye demişler efendim. Valla helal olsun. Evet, yaşayan en güzel kadın açıklandı. Listenin ilk sırasında Türk damgası diyor. Tüm dünyayı geride bırakmışız. O isim isimdeki abi, oho, abi siz ne yaptınız ya? Listenin ilk sırasındaki o isim diyor efendim. Sıla Türkoğlu birinci. Bak, 4 ay süren yoğun katılımla gerçekleşen küresel oylamada o ne zaman yaptınız bu oylamayı? Dünya çapında ünlü isimleri geride bırakarak listenin birincisi ve ikincisi Türk isimleri oldu efendim. Evet, Sıla Türkoğlu birinci. İkinci sırada ise Yağmur Yüksel var. O yüzden dünyanın en güzel kadınları Türkiye'de demiş. Sıla şu şey dizideki, tamam şimdi oldu. Tebrik ediyoruz vallahi.

Burcu Güneş Mecburi İstikamet radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Ya şu dolandırıcılık mevzuları bazen öyle bir yere geliyor ki sadece bizde değil, bakın dünyanın her yerinde. Efendim ya hiç mi kimse bunun farkına varmadı? Hiç mi kimse bakmadı buna ya? Sahte antik tiyatro yaptı. 20 yıl boyunca turistlerden para topladı. İtalya'da yaklaşık 20 yıl boyunca gerçek sanılan antik tiyatronun aslında modern malzemelerle inşa edilmiş sahte bir yapı olduğu ortaya çıktı. Yani hiç, hani bunu anlayan bir insan evladı gitmedi mi oraya? Ki zaten az çok hani tarihçiler falan bilir, arkeologlar bilir. Arkeolog baktığı zaman anlar bence. Hani o kadar mı ince işlediniz, taşları tarihselmiş gibi yaptınız? Turistlerden giriş ücreti alan ve belediyeyi de yapının tarihi olduğuna ikna eden kişi. Peki belediye, sen nasıl ikna oldun buna ya? Hani oranın belediyesisin, yani orada ne olup ne bittiğini biliyorsun. Hani yıllardır, tamam mesela atıyorum şimdiki yönetim bilmiyorsa önceki yönetim biliyordur. Yani birileri mutlaka biliyordur orada, abi ne antik tiyatro, öyle bir şey yok ya diye. Kendisini girişimci ve hayırsever olarak tanıtan Franco Malosso von Rofenbrans, yaklaşık 5000 metrekarelik alana kurduğu yapıyı Roma öncesi döneme ait dünyanın en eski açık hava tiyatrolarından biri olarak tanıttı. Bu kadar iddialı olmasaydı keşke. Hani böyle daha şey, daha böyle nasıl derler? Hani Roma dönemine ait, hani sıradan bir tiyatro. Böyle iddialı gidince çok daha dikkat çekiyor. Neyse, Roma öncesi döneme ait dünyanın en eski açık hava tiyatrolarından biri olarak tanıttı. Yıllar boyunca ziyaretçilerden giriş ücreti alan Malosso, belediyeyi de yapının gerçek olduğunu ikna etmeye başardı. Abi gel abi şu taşlara bak, şu taşları, bunlar işte Roma öncesi de bir bunlar ya. Bunları sizin zaten biliyor olmanız lazım deyip mesela şu, o şekilde gaz da vermiş olabilir. Hani belediyenin artık bunda hangi birimi sorumluysa. Onlar da mesela hani kendini cahil göstermemek için, abi biz bilmiyoruz ya, biliyorsunuzdur canım, siz bu işin ustasısınız yani, bak bunlar Roma öncesi döneme ait. Sahte tiyatro belediyenin tanıtımlarında ve Avrupa Birliği destekli bazı turizm uygulamalarında bile tarihi bir yapı olarak yer aldı. Çok samimi söylüyorum, helal olsun. İşte böyle girişimciler lazım bak, ülke turizmi için. İncelemelerde sözde antik tiyatronun taş bloklar, beton, fiberglas, alçı ve kağıt hamurundan üretilen heykellerle oluşturulduğu belirlendi. Antik görünüm vermek için yapı taşları yapay olarak eskitildi. Hatta tiyatronun içine küçük bir yapay gölet bile inşa edildi. Buna rağmen yapı uzun süre birçok ziyaretçiyi gerçek olduğuna inandırmayı başardı. Hani taşlar eskitilmiş falan filan, o şekilde soruşturma belediyeye yapılan ihbarla başlamış efendim. Biri herhalde şüphelenmiş. Abi biz burayı geziyoruz tarihi diyeydi ama sanki pek de tarihi değilmiş bu gibi geliyor bana. Hani tarihi taş çatlasın 20 yıllık bir tarihe sahip gibi. Arkeologlar ve kültürel mirası koruma ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda yapının yakın dönemde gerekli izinler alınmadan inşa edildiği ortaya çıkmış. Mahkemeler Malosso'yu izinsiz yapılaşma, sahte tarihi eser üretimi ve sahtecilik suçlarından suçlu buldu. İtalya Yargıtayı'nın temyiz başvurusunu reddetmesiyle sanık hakkında verilen 2 yıl 4 ay hapise azmış ve 3000 euro para cezası kesinleşti. Ayrıca sahte tiyatronun kaldırılması ve alanın eski haline getirilmesi kararı da onandı. Belediye ise uğradığı zarar nedeniyle yaklaşık 560 bin euro tazminat talep ediyor. Uğradığı zarar, maddi manevi zarar. Şimdi bu işin manevi zararı da var ya. Düşün, şimdi artık o belediyeye gittiğin zaman abi siz de hiç mi anlamıyorsunuz falan deyip hani insanlar dalga geçecek yani. O da işin diğer boyutu. Hani maddi manevi tazminatın yanında manevi tazminat davası.

Burçak, çok keyifli şarkıları var. Onlardan bir tanesiydi. Talip var, radyonuzdaydı. Namıcan Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın. Ve şimdi Çağla 90'lardan bir şarkı radyonuzda. Ara beni.

0: Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

Zeydi hanımlar beyler, namı çınayı muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve bakınız, enteresan bir kaza. Sürücü korkup tırın arkasına saklandı. Ben sürüyorum ha. Vay be, tır bir attı. Efendim, Bursa'da meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi diyor. Kontrolden çıkan otomobil tıra çarpınca ilginç anlar yaşandı. Aman iyi, bir ölme durumu yok en azından değil mi? Yok. Bakınız, kaza ürün yolu üzerinde meydana geliyor. İddiaya göre kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Aman aman aman. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan kişilerden biri yüzünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şimdi burada olay değişiyor. 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini gören sürücü ise panikleyerek kaçtı. Bir süre sonra olay yerinden uzaklaşan sürücü korkudan tırın arkasına saklanarak polislerin gitmesini bekledi. Yaralı arkadaşıysa olay yerinde yaşadığı şokun etkisini atlatmaya çalıştı. Öteki de tabii muhtemelen şoktan, bir de bilmiyoruz. Belki eksik bir şeyler vardı artık. Bilemeyiz onu. Polis ekiplerinin işlemlerini tamamlayıp ayrılmasının ardından arkadaşından telefon alan sürücü yeniden olay yerine geldi tırın arkasından. Ancak bu kez iki arkadaş arasında aracı sen kullanıyordun tartışması yaşandı. Nasıl ya? Aracı süren belli değil mi? Yok abi, buydu. Hayır, bu. Taraflar kazayı kimin yaptığı konusunda birbirini suçlarken ikisi de direksiyonda olduğunu kabul etmedi. Abi biriniz direksiyondasınız bak. Yani neye dayanarak mesela bunu inkar ediyorsun? Yaşanan ilginç anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasında saniye saniye yansırken kazayla ilgili incelemeye başlatılmış efendim. Bir de biri diğerine kızıyor. Vay be, demek ben kullanıyormuşum ha, vay. Vay, bunu da söyledin yani. Hani arkadaşlık? Bu muydu arkadaşlık? Tırın arkasına saklanandan ben biraz şüphelenirim yalnız. Eğer sağlık ekipleri falan geldiyse, hani belki bilemiyoruz, alkol. Neyse, sonuçlanınca tekrardan haberini yaparlarsa biz de öğreniriz.

Hadise Ara Beni radyonuzdaydı. Bakın, sokaklardan 450 bin depozitolu şişe topladı. Hayalindeki evin sahibi oldu. Böyle hikayelere bayılıyorum ben ya. Avustralya'da yaşıyor Gordon. Damien Gordon 7 yılda sokaklardan topladığı 450 binden fazla şişe ve kutuyla hayalindeki eve kavuştu. İade sistemiyle 46 bin dolar peşinat biriktiren genç adam eski bir balıkçı kulübesini satın almayı başardı denmiş. Vallahi fotoğraflar motoraflar da var, gayet mutlu yani. 36 yaşındaki Damien Gordon 7 yıl boyunca topladığı 450 binden fazla kutu ve şişeyle hayalindeki eve kavuştu. Çevre temizliği amacıyla başladığı geri dönüşüm hamlesiyle 46 bin Avustralya doları peşinat biriktiren Gordon eski bir balıkçı kulübesini satın almayı başardı. Şimdi Türkiye'de de artık bu geri dönüşüm olayı başladı. Yayılıyor da, yayılması da güzel. Çok daha fazla yerde olsun. Hem hani 1 lira alıyorsun ama işin teşviği önemli. Hani normalde mesela geri dönüşüm atarsın çöpe. Ama bu sefer diyorsun ki arkadaş bunu çöpe atmak yerine bu kumbaraya atarsam 1 lira 1 liradır diyorsun. Yani orada biriksin diyorsun. Avustralya'da efendim yaşayan genç adam. Bakın 2017 yılında sokaklardan, plajlardan ve parklardan geri dönüştürülebilir malzeme toplamaya başladı. Ülkedeki iade sistemi kapsamında atık başına 10 sent kazanan Gordon, toplama kapasitesini artırmak için her yıl 500'den fazla etkinliğin düzenlendiği müzik festivallerine gönüllü olarak katıldı. Hem ziyaret, hem eğleniyor, hem ticaret. Sadece kutu ve şişe toplamakla kalmayan Gordon, festivallerde terk edilen çadırları ve hiç açılmamış gıdaları da değerlendirdi. Haftalarca yetecek gıda maddelerini bu alanlardan temin ettiğini belirten Gordon, çok fazla atık var, tam anlamıyla kullan at bir toplumda yaşıyoruz diyerek tüketim alışkanlıklarına dikkat çekti. Sürecin zamanla bir yaşam tarzına dönüştüğünü vurgulayan Gordon, birikim serüvenini sadece birikti sözleriyle dile getiriyor. Ve nasıl bir süreçti bu? Birikti. Nasıl yani? Birikti. Aldım ben bunları işte şeylere falan koydum. Kumbaralara, mumbaralara. Tarihin en büyük bireysel çabası demiş bak gazetede. Exchange for Change CEO'su Smiley, genç adamın 450 binden fazla kutuyu ekonomiye kazandırmasını geri dönüşüm programı tarihinin en büyük bireysel çabalarından biri olarak nitelendiriyor. Yeni evini de topladığı geri dönüştürülmüş eşyalarla döşeyen Gordon, kredi ödemelerini yaparken dahi sokaklardan atık toplamaya devam ediyor demiş. Vallahi helal olsun. Adam azmetmiş. Kaç yılından beriydi? 2016 mı? 2017 miydi? Neydi? Az önce okumuştuk. 2017'den beri bak. Adam bunu bir yaşam biçimi haline getiriyor. Festival mestival varsa onlara da gidiyor. Hem eğleniyor. Hem ziyaret hem ticaret. Sonrasında oradaki atık malzemeleri tekrar topluyor, biriktiriyor. Bunları paraya çeviriyor. Ve ardından da istediği evi alıyor yani. Hayalindeki ev tamam, o balıkçı barınağıymış. Adam sonuçta onun sahibi olmuş oldu. Sadece dışarıdan topladıklarıyla. Vallahi helal olsun.

Göksel hiç yok radyonuzdaydı. Namütenayi muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun, evden, iş yerinden, yoldan, trafikten hiç fark etmez efendim, biraz olsun yüzünüzü güldürebiliyorsak ne mutlu bizlere. Ve şimdi eskilerden bir ses sonrasında tam kayboldu derken yeniden yeni bir şarkıyla karşımızda. Seçil radyonuzda, demedi deme.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres, Seyir Kafe, 0554-907-1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklamlar bitti. Reklamlar.

İzmir Kelam her gece radyonuzdaydı. Bu şarkının çıktığı zamanı hatırlayanlar el kaldırsın. Ama nasıl bir fırtınaydı İzmir Kelam fırtınası, koşan adam. Hey gidi hey. Şimdiki nesil bilmez. Efendim bakınız bir evlilik haberimiz var ama çok enteresan. İsimleri bile aynı çıktı denmiş. İkiz kardeşler ikizlerle evlendi. Abi bunların hepsi birbirine benziyor. Yani iki gelin birbirine benziyor, iki damat da birbirine benziyor. Bak karışmasın. Nijerya'da yıllardır aynı hayali kuran ikiz kardeşler bu kez tesadüf değil bilinçli bir seçim yaptı. İkiz gelinlerle aynı düğünde dünya evine giren kardeşlerin hikayesi sosyal medyada ilgi gördü denmiş. Vallahi fotoğraflara bak, aynı bunlar ya. Nijeryalı özdeş ikiz kardeşler Taiwo ve Kehinde Oguntoye ikiz olmaktan her zaman gurur duyduklarını söylüyordu. En büyük hayalleri ise bir gün kendileri gibi ikiz kardeşlerle evlenmekti. Bu hayal düzenlenen ortak düğün töreniyle gerçeğe dönüştü. Davetliler için zorlu süreç. Oguntoye kardeşler yine özdeş ikiz olan Taiwo ve Kehinde Adediran'la evlendi. Dört ikizin aynı düğünde dünya evine girmesi hem davetlilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti denmiş. Çiftler düzenlenen ortak törenle evliliklerini resmileştirdi. İki kardeş çifti ilk kez Nebo İbadan Üniversitesi'nde tanıştı. O dönemde arkadaş olan ikizler romantik bir ilişki yaşamayı düşünmedi. Evet, öyle tanışmışlar. Siz de ikiz, biz de ikiz. Bak ortak ne çok yönümüz var diye. Yaklaşık 10 yıl sonra yeniden iletişime geçen kardeşler bu kez birbirlerine aşık oldu ve evlilik kararı aldı. Şey de olabilir, bazen şey kullanıyor işte, şu zamana kadar hani evlenmezsek ikimiz evleniriz diye öyle bir şey vardı. Nijerya'nın güneybatısında yaşayan Yoruba halkında ikiz doğumları yaygın görülüyor ve uğur olarak kabul ediliyor. Gelenek gereği ilk doğan ikize Taiwo, ikinci doğan ikize ise Kehinde adı veriliyor. O zaman oradaki herkes şey, Taiwo ve Kehinde, bütün ikizler. Bu nedenle damatlardan Taiwo Oguntoye, Taiwo Adediran'la kızların da isimleri aynı. Bak erkeklerin erkek kardeşler Taiwo ve Kehinde, kız ikiz kardeşlerse yine onlar da Taiwo ve Kehinde olarak. Bu nedenle damatlardan Taiwo Oguntoye, Taiwo Adediran'la, Kehinde Oguntoye ise Kehinde Adediran'la.

erkek kardeş de birbirine acayip benziyor. Hani onlar için tabii ki ayrım çok zor olmayacaktır ama dışarıdan gelen bir misafir falan filan onlar için biraz sıkıntı yaşanır bu süreçte.

0: Mebrure Mış gibi radyonuzdaydı.
1: Ne deyim an.
0: Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Efendim bakınız, 96 yıllık evi tadilata soktular. Gizli kapıyı açınca karşılarına çıktı diyor. Hazine mi? Ben hep bak, yok bizde böyle bir şans yok ya. Çok böyle haber denk geliyor Avrupa'da. Eski evleri satın alıyorlar. Tadilat maddat derken abi içinden çok enteresan şeyler çıkıyor. Peki bu evin mesela, ben hep şunu merak ediyorum. Önceki sahipleri hiç mi bakmamış? Tamam, ev eski, eyvallah, kimse oturmuyor. Tamam, o da kabul ama. Hani böyle satın alma işlerinden önce falan bir bakarsın değil mi evin sağına soluna? Abi bir şey var mı hani? Yani hiçbir şey olmasa bile bir hatıra bir şey vardır diye düşünürsün değil mi? Bunlarda o da yok. Abi ver parayı, al evi, tamam evde bir şey. Al abi, al. 96 yıllık evlerini yenileme kararı alan çift evlerinde bilmedikleri bir yer olduğunu keşfetti. Bir dakika, 96 yıllık evlerini mi? Ha tamam. Tadilat esnasında ortaya çıkan gizli kapıyı açtıklarında ise karşılarına çıkan şey onları çok şaşırttı. Hollanda'da yaşayan May ve eşi hayallerindeki yuvaya kavuşmak için 1930'lu yıllarda inşa edilmiş tarihi bir evi satın aldı. Evin nostaljik ruhunu koruyarak modern bir dokunuşla yenilemek isteyen çift, kolları sıvayıp büyük bir tadilata girişti. Nasıl para gitmiştir var ya, iki ev parası çıkmıştır oradan. Ancak alçıpan duvarları sökmeye başladıklarında hayatlarının şokunu yaşayacaklarından habersizdiler. Evin orijinal mimarisi, yapısını gün yüzüne çıkarmaya çalışan çift, tadilat esnasında köşede tuhaf bir detaya rastladı. Duvarın arkasına gizlenmiş, yıllardır gün yüzü görmemiş eski bir ahşap kapı duruyordu. Ana bir açıyorsun böyle şey, hazine odası. Böyle film, çizgi filmlerde falan izlemişizdir ya, hep öyle çıkmıştır. Altınlar kasa kasa. Sandık sandık. Büyük bir merak ve heyecanla kapının etrafındaki alçıpanları tamamen temizleyen çift, kapıyı açtıklarında gözlerine inanamadı. Yıllardır kimsenin ayak basmadığı, adeta zamanın durduğu gizli bir oda bulmayı beklerken, bu ne ya? Karşılarına tam teşekküllü gizli bir banyo çıktı. Tamam, bir duş al madem orada ya. Hazır kimse de yok, tadilat sırası. Banyo ne alaka? Evin metrekaresine dahil edilmeyen ve adeta haritadan silinen bu ikinci banyonun neden kapatıldıysa büyük bir merak konusu oldu. Sosyal medyada büyük ilgi gören keşfin ardından açıklama yapan May, eski ev sahiplerinin bu alanı neden duvarla ördüğüne dair mantıklı bir ipucu yakaladıklarını belirtti. Mesela arayıp sorsaydınız. Hani yani direkt evi yapanlar değil de hani mutlaka orada oturmuş az çok mevzuyu bilen vardır yani. Neyse, sormamışlar. Üst kattaki küvetin zemin desteğinin yetersiz olduğunu fark eden çift, muhtemelen tesisat veya çökme riskini önlemek adına bu banyonun iptal edilip duvar arkasına saklandığını düşünüyor. Tadilat macerasında ufak dokunuşlar için başlayan çift, şimdi evlerinin bu gizemli geçmişini sosyal medyada takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medyada da acayip rağbet görüyor böyle şeyler. Bu fotoğraf mı? Evet. Duvarı yıkınca bir kapı çıkıyor karşıya. Tamam. Banyonun resmi var mı? Yok, koymamışlar onu. Böyle tamir tadilat işleri falan hakikaten sosyal medyada feci ilgi görüyor. Aynı zamanda hem bak bu işi yapıyorlar, hem de bu işten ekstradan para kazanıyorlar bir de. Bu tarafına da bakmak lazım yani.

0: Serap Zincir bir Sezen Aksu şarkısı Kaçın Kurası radyonuzdaydı. Ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve yine burada namütenayi muhabbetle buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Efendim, ne bitmesi, ne gitmesi, naber efendim, ne bitmesi.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

üzülme. Beni kaybettin diye zaten kazanmamıştın hiç

ettin diye zaten kazanmamıştım hiçbir aşk. Titreme sonuna kadar sen de inanmamıştım. Birimiz ayakta kalmalıydı, sadık kalmalıydı yeminlere. Bunu

0: Reklam. Reklam.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde Eğmeci Perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle Eğmeci Perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, Eğmeci Perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci Perde Tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonu.
1: Reklamlar bitti.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Reklamlar bitti. Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı. Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Yani zor olur ama güzel olur tabii, sarılması zor ha.

bilirim, toplarım. İnandım sonuna kadar, demedim gitti yere kadar. Kalk kalk çocuk kalk, yok öyle kalk.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Saçların sarmaşıklar, daldan dala uzanan. Uçuyorum dallarda, başımda sonsuz zaman. Bilmeden yeşilliğine düşmüş bir damlayım ben. Tüm dünyanın kökünde, her şeyin kaynağı sen.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Düşündükçe çılgına dönüyorum. Sana yabancı bir elin dokunuşunu. Hiç bekleme beni, teslim olmuyorum. Kendime ayırdım o son kurşunu. Kendime ayırdım o son kurşunu.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.
1: Yok anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Boş ver dostum, o utansın.
1: Radyo sahilde, şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Sen gidili bu aşktan kalbimle hal.

Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim. Hala seninim delim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder.

yastayım sevgilim, hala seninim delinim, bıraktığın gibiyim. Çıkmaz sokaklarında kayıp derbeder haldeyim.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: cennetim sensiz ise, ben cennetin eyleyim.
1: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.